kesmiyor bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı, adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

0: 4.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

güzel cuma. Hoş geldin. Karnavaldasınız. Ben Eylem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlıyoruz.

Maalesef günler, haftalar, aylar kaygılı bir şekilde geçiyor ama kaygıyı atlatmak çok da kolay değil biliyorsunuz. En azından yalnız değiliz. Gerçekten rakamlar devasa. Son verilere göre dünya genelinde tam 1,2 milyar insan bir ruh sağlığı problemiyle, yani kafasındaki o bitmek bilmeyen deri sorunlarla birlikte yaşıyor. 1990 yılına göre %95'lik bir artıştan bahsediyoruz. Yani sokakta yürürken karşılaştığımız her 3 kişiden birinin içi aslında her şey üstüme üstüme geliyor diyor.

şimdi mutfakları, tatlıcıları ve en önemlisi ceplerimizi yakından ilgilendiren, dünyanın ta öbür ucundan gelen çok önemli bir haber var. Konumuz şeker. Dünyanın en büyük şeker üreticilerinden biri olan Hindistan, radikal bir karar aldı ve iç piyasadaki şeker arzını güvence altına almak, o can sıkan fiyat artışlarını frenlemek amacıyla şeker ihracatını önümüzdeki Eylül ayının sonuna kadar tamamen yasakladı. Niye derseniz, her şeyin arkasında bu süper El Niño var. Peki ne yapacağız? Muhtemelen dünya insanları şeker sıkıntısı çekecek. Diyete başlamak için, şekeri hayatımızdan çıkarmak için bence doğru zaman.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Hani bir yazıya denk geldim. Hayatı boyunca kusursuz yazmaya, o noktalama işaretlerini milimetre kullanmaya özen gösteren, kelimeleri bir kuyumcu gibi işleyen yazarlar bugün neyle karşı karşıya biliyor musunuz? Ya bu yazı çok mükemmel olmuş, kesin yapay zeka yazmıştır. Maalesef artık dil bilgisi ve imla kurallarına harfiyen uyuyorsanız vay halinize. Direkt robot muamelesi görüyorsunuz. İşin en trajikomik tarafı da bu yazarlar sırf bu şüpheyi yıkmak, vallahi ben yazdım etten kemiktenim demek için kasten yazım hataları yapmaya başlamışlar. Ya düşünün, yılların tecrübeli kalemleri oturup cümleyi bilerek devrik kuruyor. Kelimeleri yanlış yazıyor. Araya fazladan gündeli konuşma dilleri. Hatta tuhaf ve alakasız referanslar bile serpiştirebiliyor. O kadar da yapmasınlar ama. Yani maalesef bizim işimizde çok iyi konuşmak, çok iyi duaşlama yapmak bile insanları şüpheye düşürmeye başladı.

0: Temizliği seviyoruz gerçekten, ne kadar şikayet etsek de. Yani bayram, seyran, yılbaşıdır, yazıdır, baharıdır. Her türlü temiz bir evde oturmak istiyoruz. 2026 ev trendleri araştırması sonuçları da önüme düştü. Türkiye'de her 10 kişiden 8'i bahara temizlikle giriyormuş. Yani sokakta gördüğümüz hani o çok havalı, plaza dilinde konuşan, influencer edansıyla gezen insanların bile 8'i hafta sonunda evde halı yıkamacı peşinde koşuyor ya da cam siliyor. Üstelik araştırma diyor ki bu iş öyle birkaç saatte toz aldım bitti şeklinde falan olmuyor. Çoğu zaman bir günü, hatta koca bir hafta sonunu tamamen yutuyor. Hay ve değilim, aynı durumdayız diyorsunuz değil mi?
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

programın başında konuşmuştuk ya, ruh sağlığı konusunda 90'dan beri 3 kat 4 kat artmış. Buna birçok şey sebep oluyor ama hani yapılması gereken bazı şeyler var ve işi gücü her şeyi yetiştirmeye, mükemmel olmaya çalışıyoruz ya. Hep bizi bunlar zorluyor. Bence temizlik de onlardan bir tanesi. Ev kirli olsa rahat edemiyoruz. Temiz olsa zamanımız yok. Ekstra birkaç gün ayırmak gerekiyor. O perdeler beyazlayacak. Dip köşeler iyice temizlenecek. Gardıroplar indiriliyor. Yazlık kışlık ayrımı yapılıyor. Ben bunu geçen yıl hiç giymemiştim ama Dursun zayıflayınca giyerim yalanı. Ve elbette balkon sezonu açılıyor. Anlayacağınız sevgili dostlar, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, robot süpürgeler evde fır dönse de o dip köşe temizliğin o mis gibi çamaşır suyu kokusunu verdiği huzuru hiçbir şey

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

baktığımızda gördüğümüz ten rengimiz veya saç rengimiz aslında binlerce yıllık bir hayata kalma mücadelesinin mirasıymış. Yapılan dev bir araştırma tam 16 bin antik insan kalıntısını inceledi ve şu sonuca vardı. Eğer açık tenliyseniz veya kızıl saçlarınız varsa bu tamamen atalarınızın güneşin az olduğu yerlerde D vitamini üretebilmek için geliştirdiği bir süper güçmüş. Doğal seleksiyon, hayatta kalalım diye bizi daha açık renkli paketlemiş diyebiliriz. Yani soluk tenler aslında birer güneş paneli gibi çalışıyor.

Yapay zeka, sanal zeka artık hayatımızın her alanında. Eğer güne nasıl başlayacağınıza karar veremiyorsanız ya da bir kahveciye gittiniz, bir türlü hangi kahveyi içeceğinize karar veremiyorsanız, dünyanın en büyük kahve zincirlerinden bir tanesi artık ChatGPT ile ruh halinizi okumaya karar vermiş. Yeni beta uygulamasında bugün biraz yorgunum ama tatlı bir şeyler istiyorum diyorsunuz, o size özel tarifini hazırlıyor. Hatta o anki kombininizin fotoğrafını atıp bu kıyafete hangi içecek yakışır bile diyebiliyorsunuz. Ruh halimiz yerlerdeyken, kendi kendimizin ruh halini çok da anlayamazken, bakalım yapay zeka bu konuda nasıl karar verecek?

Ekonomi dergisi Forbes her yıl merakla beklenen dünyanın en çok kazanan sporcuların listesini açıkladı. Listenin zirvesindeki rakamlar kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatıyor. Cüzdan eritiyor. 3 numarada Lionel Messi var. Inter Miami ile sözleşmesini 2028'e kadar uzatan 38 yaşındaki Arjantinli, tek başına Amerikan Futbol Ligi'ndeki birçok takımın toplam bütçesinden fazla kazanıyor. Tam 140 milyon dolar. İkinci sırada Canelo Alvarez var. Tam 170 milyon dolar kazanıyor. Ve bir numarada, biliyorsunuz aslında kim olduğunu. Tabii ki Cristiano Ronaldo. Tam 300 milyon dolar kazanıyor. 41 yaşında kendisi. Küçük bir hesaplama yapalım mı? Yok, bence yapmayalım.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Ya biz burada 2026 yılında trafikte direksiyon sallarken Cristiano Ronaldo, Canelo Alvarez ve Messi muhtemelen... Ya ben bu anonsu yaptığım birkaç dakika içinde benim yıllık maaşımı çoktan hesaplarına aktardı bile. Sağlık olsun. Zenginin parası züğürdün çenesini yorar derler. Gerçekten de öyle.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şu sıralar siyaseti, ekonomiyi, her şeyi bıraktık. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. Bizim dünyaca ünlü doktorumuz Mehmet Öz'ü konuşuyoruz. Ama konu öyle sağlık reformu falan değil. Konumuz yılan yakalama operasyonu. Olay şöyle gelişiyor. Sayın Bakan Doktor Mehmet Öz'ün evine misafirliğe gidiyor. Muhtemelen kahveler içilecek. Havadan sudan falan konuşulacak derken bir de bakıyorlar ki evin verandasında köşeye sıkışmış tıslayan iki tane devasa yılan. Normal bir insan ne yapar? Yani ben olsam çığlığı basarım, kapıyı kilitlerim, itfaiyeyi ararım. Peki Amerikan Sağlık Bakanı ne yapıyor? Çekilin yoldan, ben Sağlık Bakanıyım der gibi ceketini fırlattığı gibi yılanlara doğru hamle yapıyor. Adam resmen çıplak elleriyle hiçbir alet edevat kullanmadan iki yılanı birden hop kıskıvrak yakalıyor.

kadar plan yapsak da, kendimizi hazırlasak da her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Çünkü hayatı en belirleyici anlar, biz plan yaparken başımıza gelenler galiba. İşte hayatı en heyecan verici kılan da başımıza geleceklerin istediğimiz gibi olup olmayacağını bilmemek ama hayrımıza olacağını varsaymak oluyor. Yolculukta tam böyle bir şey işte. Yarının ne getireceğini bilemeyiz ama hepimiz birer yolcuyuz ve ne olursa olsun yolun tadını çıkarmalıyız. Unutmayın, keşfetmekte bir yolculuk. Hafta sonuna böyle girelim istedim. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.
1: Gel, dokun bana yeter. Tuhafmış ayrılık, tükendim artık. Bir son ver gel, sarılmasan olur.

korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Orto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Mutlu cumalar hepinize. Bu güzel cuma gününün tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Tüm haftanın yorgunluğunu üzerimizden atalım. Cumanın tadını çıkartalım. Hafta sonunu karşılayalım diye hayatın ritmi başlıyor. Biz bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız çok sevdiğiniz şarkıları bir ardına sıraladık. Günün güzel haberlerini hazırladık. Hayatın ritmine başlıyoruz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Berkay, aşk beni bozmaz dedi ama aşk herkesi bozuyor bana sorarsanız. Aşk dünyanın en güzel duygusu bir yandan, bir yandan da insana hiç de iyi gelmeyen durumlardan bir tanesi. Aslında bir ruh hali hastalığı aşk ama biz onu güzel karşılıyoruz. Peki aşk beni bozmaz dedi Berkay. Hayatın ritminde kendisini dinledik. Bu arada yeni bir single çalışması yayınladı. Bundan bahsedelim dinlemişken. Aslanlar Doğuyor ile dinleyicisiyle buluştu. Pek çok hit şarkıyla, milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Berkay, yeni şarkısıyla yazın en çok konuşulan isimlerinden, en çok konuşulacak isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Söz ve müziğinde Sinan Akçıl imzası var. Aslanlar Doğuyor geçtiğimiz gün paylaşıldı. Haberiniz olsun diyelim. Bengü ile devam edelim iyi müziğe. Bengü de Ümit Sayın'ın kariyerinin 33. yılına özel albüm projesinde çok sevilen bir Ümit Sayın şarkısı olan Ya Sen Gidip de şarkısını Ümit Sayın'la birlikte seslendirdi. Son olarak bu hit şarkıyla karşımıza çıktı ama biz aşkımla dinleyeceğiz. Hayatın ritminde mutlu cumalar.

Şimdi 2026 Dünya Kupası başladı. Malumunuz 4 yılda bir gelen Dünya Kupası'nı spor severler merakla bekliyorlardı. Amerika, Kanada, Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği bu büyük organizasyon 12 grupta ilk defa 48 takımlı şekilde başladı geçtiğimiz akşam itibariyle. En iyi futbolcular, deneyimli teknik adamlar, renkli ve tutku dolu taraftarlarla oldukça renkli bir Dünya Kupası izlemeye başladık bile. Merak edenlere önümüzdeki pazar günü, pazar sabahı Türkiye'nin ilk maçı var, onu da biliyorsunuz. Başarılar diliyoruz. Dünya Kupası'ndaki tüm takımları diyelim, hani ne derler sporda? Hak eden kazansın, biz de keyifle izleyelim. Bu arada futbolda yeni bir dönemde ilk kez Dünya Kupası'nda uygulanacak kurallara da birazdan bakacağız.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Şimdi ne dedik? Dünya Kupası başladı futbol severler. Ki ben o kadar futbol düşkünü değilimdir. Ben de merakla izleyeceğim. Pek çoğumuz 4 yılda bir gelen bu harika organizasyonu merakla beklerken bu yıl ilk kez Dünya Kupası'nda uygulanacak kurallar var. Bunlardan bahsedelim istiyorum duymayanlar varsa. Büyük bir futbol şöleni bekliyoruz. Yeni kurallar da bu şöleni bence ortaya çıkartacak. Taç atışı, kale vuruşu, oyuncu değişikliklerinin hızlanması ile ilgili VAR'ın da dahil olduğu konularla alakalı yeni düzenlemeler yapılmış. Hazırlık maçlarının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında hakemler tarafından resmi olarak uygulamaya konulacak kurallar başında tempo kesintileri azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayımlar yapılacağını duyurmuşlar. Taç atışı zamanında kullanılmadığında rakip takıma geçiyor. Gecikmeli yapılan kale vuruşunda rakip takım korner kazanıyor. Yeni kurallarda oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılıyor. Eğer bu 10 saniye aşılırsa oyuna girecek futbolcu maç durana kadar en az 1 dakika bekleme yapıyor. Takımı 1 kişi eksik oynuyor. Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu sahaya dönmeden önce de 1 dakika yine beklemek zorunda kalıyor. Ayrıca futbolcu rakibiyle gerginlik yaşadığında böyle ağzını eliyle, koluyla, formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösterebiliyor. Hakemin kararına tepki olarak sahayı terk eden futbolcular, oyuncular, buna teşvik eden yetkililer de kırmızı kart görebilecekler. Hatalı korner olursa, ikinci sarı kart gelirse VAR devreye giriyor. Gol ya da penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda da top oyuna girmeden önce yine VAR tarafından inceleme yapılacak. Bu arada her iki devrede de su molası ve bu su molalarında reklamlar verilecekmiş. Dünya Kupası başladı. İyi seyirler diyelim o halde. Ve tabii ki dünyanın futbola kitleneceği bu 39 gün güzel geçsin diyelim.

0: gerisi kolay.
1: Hayatımız sınav olmuş ama biz hala sınavlarla hayatımızı yönetmeye çalışıyoruz. Neyse, yarın liseye giriş sınavı var. Yarın LGS sınavı var. Pek çok öğrenci 2026 LGS'ye yarın sabah girecek. Zaten biliyorsunuz Dünya Kupası sebebiyle pazar gününden cumartesi gününe çekildi. Hatta bugün de okullar tatil, yarın çocuklar sınavı girecek diye, ama şimdi LGS

sınavına girecek öğrencilere özel önerilerde bulunmuşlar. En başta bu önerileri okumadan benim size tek tavsiyem, hayatın sadece birkaç saatlik sınavlardan ibaret olmadığını bilmeniz lazım. Sınavlar gelip geçer, kalıcı olan sizin başarınız. Kalıcı olan aslında zihninizdeki bilgiler, o sınavlarda sorulanlar değil. Peki gelin bize verilen önerilere bakalım. Şimdi sınav kaygısı en önemlisi. Çocukların üzerinde o kadar büyük bir baskı oluşturuyor ki ebeveynler. Buna da üzülüyorum. Bu kadar büyük baskıya gerek yok. Sınav kaygısıyla baş etmekte zorlanıyor küçücük akıllar. Sınavın ölüm kalım meselesi, ciddi bir varoluş meselesi olmadığını bilmeniz lazım. Bu arada bir sonraki hafta da üniversiteye giriş sınavı var. Bence aynı tavsiyeler üniversite sınavına girecek öğrenciler için de gelsin. Ailenizin, çevrenizin beklentisi yüksekse onlara da çok fazla umursamayın. Siz olacak olana bakın. Sınav kazanamadığınız takdirde mahcubiyet yaşamayın. Etrafınızdaki insanların size söylediklerine çok fazla kulak asmayın. Ebeveynlere de bir tavsiye vermiş olayım. Öyle sen akıllısın, sana güveniyorum, sen çalışkansın, yaparsın, aslansın, kaplansın. Evet tamam, çok güzel bir teşvik oluyor çocuklar için ama o sözlerin altında eziliyorlar çocuklar. Yapmak zorunda hissediyorlar kendileri de. Yani sonuç olarak bu sınavları abartmamak, büyütmemek lazım. Bir yerlere gelebilmek için evet çalışacağız, sınavlara gireceğiz ama olduğu kadarıyla devam edeceğiz hayata, değil mi? Herkes bir değil. Zira bir balığa ağaca tırman diyemezsiniz ya da bir kuşa denizde yüz diyemezsiniz. Bu yüzden sınavlar tek bir kalem üzerinden çıksa da herkese uygun olmayabiliyor. Kaygıdan uzak, rahat, olabildiğince keyifli sınavlar olsun diyelim şimdiden. Yarınki liselere giriş sınavını atlattıktan sonra pazar sabahı da erkenden kalkıp Dünya Kupası'ndaki maçımızı izleyelim. Bu arada bir sonraki hafta üniversite sınavı olduğu gün de maç var ama artık o sınavı erteleyemediler. Siz yine erken kalkıp maç izlemeye bakın. Bence hayatı olduğu gibi yaşamaya devam edin. Sınavlar gelip geçici ne de olsa.

Haziran'ın da ortası geldi neredeyse. Yılın yarısını da geride bıraktık çoktan. Dolayısıyla zaman hızla akıp giderken, seneler su gibi akıp giderken yaşlanmamak, yaş almamak elde değil. Önemlisi yaş almamak değil, sağlıklı yaş alabilmek. Araştırmalar, kitap okumanın, müzik dinlemenin, sanat etkinliklerine katılmanın sadece ruh sağlığını değil, biyolojik yaşlanmayı da yavaşlatabileceğini ortaya çıkartmış. Eğer sizler de eski hobilerden edinmeyi seviyorsanız, kitap okumayı, müzik dinlemeyi, sanat etkinliklerine katılmayı seviyorsanız bu sizin için güzel bir haber. Çünkü araştırmalar özellikle aktivitelerin, sanat aktivitelerinin biyolojik yaşlanma üzerinde olumlu etkisini bilimsel olarak kanıtlamışlar. Misal şarkı söylemeyi sevenler, müzik dinleyenler, resim yapanlar, müze gezenler, arkadaşlarıyla bir araya gelenler, koşuya çıkanlar, yürüyüş yapanlar, pilates yapanlar, sosyalleşenler daha genç kalmış, haberiniz olsun. O halde genç kalmanın formülü biraz da sosyal çevreyle, sosyalleşmekle, biraz da sanat etkinliklerine katılmakla, sevdiğiniz şarkıları söylemekle alakalıymış. Bilimsel olarak kanıtlandığına göre açın radyonuzun sesini, en sevdiğiniz şarkıya eşlik ederek devam edin güne.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

çalışmaktan. Karda uzun yürüdük senle. Geceleri resmine baktım, olanları anlattım. Seni bir görsem diye

Belki de şikayet ediyorsunuz yanınızdaki insandan, sevgililerinizden şikayet ediyorsunuz. Hep mi beni bulur böyleleri diyorsunuz belki de. Yani aslında öyleleri sizi bulmuyor, siz öylelerini buluyorsunuz. Yapılan araştırmalar çocukluk zamanında yaşanan travmaların eş seçiminde, partner seçiminde oldukça etkili olduğunu ortaya çıkartmış. Belki de seçtiğiniz partnerler çocukluk travmalarıyla alakalı diyor uzmanlar ve ilk 6 yaşın çok önemli olduğunu söylüyorlar. Yani çocuklarınızı büyütürken o ilk 6 yaşa çok dikkat edeceksiniz, sevginizi göstereceksiniz, sevgi vereceksiniz ki ilerleyen yaşlarda öyle sevgisiz insanlar da sevgi aramasınlar. Ancak tabii iyileşmek mümkün. Uzmanlar doğru rotanın, doğru karar vermenin kendinize, içsel dönüşle, kendi benliğinize dönmekle alakalı olduğunu söylüyorlar ama bunun için de bir uzmandan yardım almakta fayda var diyelim. Doğru insanlar, güzel insanlar sizi bulsun. Sizler de doğru insan, güzel insan olmak için çaba sarf edin. Dünyayı daha yaşanabilir hale getirelim.

Kadınların daha karmaşık bir duygusal yapısı var, kabul edelim. Erkekler biraz daha düz, kadınlar biraz daha karmaşık. Evet, böyle. Fakat erkekler kadınları bir türlü anlayamıyorlar. İşte çok düz baktıkları için kadınların o karmaşık dünyasındaki anlamları bir türlü çözemiyorlar. Kadınlar çözülemediği zamanlarda karşı tarafa kendini anlatmak isterse işte 8 saat çalışmaktan daha fazla yoruluyorlarmış. Yapılan araştırmalar kadınların temel ve duygusal ihtiyaçlarını karşısındakine anlatabilme çabası yüzünden 8 saat çalışma yorgunluğundan daha fazla yorgunluk elde ettiğini ortaya çıkartmış. Yani gün sonunda kadınlar hep yorgun oluyorsa, hep daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyorsa, hep kendini anlatma çabası yüzünden. Oysa ki tek derdimiz biraz daha anlaşılabilmek.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi bir bebek dünyaya geldiği vakit en çok konuşulan şey anneye mi benziyor babaya mı? İlk bakılan şey bu oluyor. Genelde zaten ilk doğduğunda çok fazla anlaşılmıyor ama biraz büyüdükten sonra diyor ki uzmanlar. Çocuğunuzun kulak hizasına bakın. Eğer çocuğunuzun kulağı kaş hizasındaysa babasına benziyormuş. Kulak ağız hizasındaysa annesine benziyormuş. Araştırmalara göre kulağın bulunduğu konumun kaş ya da ağız hizasına göre anneye mi babaya mı benzediğini anlamamıza yardımcı oluyormuş. Tamam, şimdi çocukların saçlarını topluyoruz. Kulak hizasına bakıyoruz. Kaşa mı daha yakın, ağız hizasına mı daha yakın?

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Vücudumuz aslında o kadar mükemmel bir makina ki bazı bilmediğimiz detayları var. O makineyi çalıştırırken o küçük hileleri de bilmek lazım. Misal gece uyuyamayanlar ya da uykuya daldığınızda, yattığınızda uyumak istiyorsanız eğer uykuya dalamayanlar. Bir dakika boyunca gözünüzü hızlıca kırpmanız gerekiyormuş. Gözlerinizi hızlıca kırptığınızda uykunuzun geleceğini söylüyorlar bir dakika boyunca. Bir de bunu deneyelim bakalım. Ya da yoğun bir kaygı hissediyorsanız eğer, bu yoğun kaygı ve stresin üzerinden gelebilmek için elinizi kalbinizin üzerine koyup derin ve yavaş nefes alacaksınız. Böylece sakinleştiğinizi göreceksiniz diyorlar. Aslında böyle küçük tüyolar var bir sürü. Onlar da bana ulaştıkça ben de sizlere ulaştıracağım. Deneyelim en azından. Hiç değilse o kaygıyı azaltmış, belki de uykuya daha kolay dalmış oluruz.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Güzel bir cuma gününde günün tadını çıkartmak istiyorsanız kulağınız en sevdiğiniz şarkılarla yanı başınızdaki radyonuzda olsun. Peki, eğer gün içinde uykunuzu almadıysanız, uykulu hissediyorsanız da daha zinde olabilmek için yapmamız gerekenler varmış. Hani vücudun bazı küçük hileleri var demiştim ya, işte onlardan bir tanesi. Hani uykuya dalmak için gözlerimizi hızlıca kırpmamız gerekiyormuş bir dakika boyunca. Uykuyu kaçırmak için de derin ve hızlı nefes almak gerekiyormuş. Böylece vücudu biraz daha hızlı çalıştıracaksınız. Yani uykuya dalmak için biraz yavaşlayacaksınız. Uykunuzu açmak için vücudu hızlandıracaksınız. Eğer derin ve hızlı nefes alırsanız o anki uyku halini ortadan kaldırmış oluyorsunuz diyorlar. Bir de eğer çarpıntı konusunda sıkıntı yaşıyorsanız baş parmağınıza doğru yavaşça üflemenizi tavsiye ediyorlar. Vagus sinirini uyararak kalp atışlarını yavaşlatabileceğini söylüyorlar. Hadi bunları da deneyelim. Bakalım gerçekten oluyor mu?

Haftanın cumasında günün iki saatini paylaştık. Bugünü daha güzel hale getirdik. İnanıyorum hayatın ritmini dinledikten sonra günden daha fazla keyif alıyorsunuz. Bu yüzden radyonuz açık, kulağınız hayatın ritminde olsun ama bugünlük hoşça kalın diyeceğim size. Bugünlük ben Rayna, mikrofonumun başından ayrılacağım. Biz ayrılalım. İki saatin sonuna geldik çünkü ama pazartesi görüşeceğiz, merak etmeyin. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle günü daha keyifli hale getirmeye devam edeceğiz. Pazartesi hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Mesaj.
1: Neydi eksik? Ben de olan seni gelip böyle çalan bize düşman.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkın bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak kime sorsak rap yapmak.

durur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

0: Yanar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

güzel cuma. Hoş geldin. Karnavaldasınız. Ben Eylem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlıyoruz.

maalesef günler, haftalar, aylar kaygılı bir şekilde geçiyor ama kaygıyı atlatmak çok da kolay değil biliyorsunuz. En azından yalnız değiliz. Gerçekten rakamlar devasa. Son verilere göre dünya genelinde tam 1,2 milyar insan bir ruh sağlığı problemiyle, yani kafasındaki o bitmek bilmeyen deri sorunlarla birlikte yaşıyor. 1990 yılına göre %95'lik bir artıştan bahsediyoruz. Yani sokakta yürürken karşılaştığımız her 3 kişiden birinin içi aslında her şey üstüme üstüme geliyor diyor.

Şimdi mutfakları, tatlıcıları ve en önemlisi ceplerimizi yakından ilgilendiren, dünyanın ta öbür ucundan gelen çok önemli bir haber var. Konumuz şeker. Dünyanın en büyük şeker üreticilerinden biri olan Hindistan, radikal bir karar aldı ve iç piyasadaki şeker arzını güvence altına almak, o can sıkan fiyat artışlarını frenlemek amacıyla şeker ihracatını önümüzdeki Eylül ayının sonuna kadar tamamen yasakladı. Niye derseniz, her şeyin arkasında bu süper El Niño var. Peki ne yapacağız? Muhtemelen dünya insanları şeker sıkıntısı çekecek. Diyete başlamak için, şekeri hayatımızdan çıkarmak için bence doğru zaman.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

şahane bir yazıya denk geldim. Hayatı boyunca kusursuz yazmaya, o noktalama işaretlerini milimetre kullanmaya özen gösteren, kelimeleri bir kuyumcu gibi işleyen yazarlar bugün neyle karşı karşıya biliyor musunuz? Ya bu yazı çok mükemmel olmuş, kesin yapay zeka yazmıştır. Maalesef artık dil bilgisi ve imla kurallarına harfiyen uyuyorsanız vay halinize. Direkt robot muamelesi görüyorsunuz. İşin en trajikomik tarafı da bu yazarlar sırf bu şüpheyi yıkmak, vallahi ben yazdım etten kemiktenim demek için kasten yazım hataları yapmaya başlamışlar. Ya düşünün, yılların tecrübeli kalemleri oturup cümleyi bilerek devrik kuruyor. Kelimeleri yanlış yazıyor. Araya fazladan gündelik konuşma dilleri. Hatta tuhaf ve alakasız referanslar bile serpiştirebiliyor. O kadar da yapmasınlar ama. Yani maalesef bizim işimizde çok iyi konuşmak, çok iyi duaçlama yapmak bile insanları şüpheye düşürmeye başladı.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Temizliği seviyoruz gerçekten, ne kadar şikayet etsek de. Yani bayram, seyran, yılbaşıdır, yazıdır, baharıdır. Her türlü temiz bir evde oturmak istiyoruz. 2026 ev trendleri araştırması sonuçları da önüme düştü. Türkiye'de her 10 kişiden 8'i bahara temizlikle giriyormuş. Yani sokakta gördüğümüz hani o çok havalı, plaza dilinde konuşan, influencer edansıyla gezen insanların bile 8'i hafta sonunda evde halı yıkamacı peşinde koşuyor ya da cam siliyor. Üstelik araştırma diyor ki bu iş öyle birkaç saate toz aldım bitti şeklinde falan olmuyor. Çoğu zaman bir günü, hatta koca bir hafta sonunu tamamen yutuyor. Hay ve değilim, aynı durumdayız diyorsunuz değil mi?
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Hani programın başında konuşmuştuk ya, ruh sağlığı konusunda 90'dan beri 3 kat 4 kat artmış. Buna birçok şey sebep oluyor ama hani yapılması gereken bazı şeyler var. Ve işi gücü her şeyi yetiştirmeye mükemmel olmaya çalışıyoruz ya. Hep bizi bunlar zorluyor. Bence temizlik de onlardan bir tanesi. Ev kirli olsa rahat edemiyoruz. Temiz olsa zamanımız yok. Ekstra birkaç gün ayırmak gerekiyor. O perdeler beyazlayacak. Dip köşeler iyice temizlenecek. Gardıroplar indiriliyor. Yazlık kışlık ayrımı yapılıyor. Ben bunu geçen yıl hiç giymemiştim ama dursun zayıflayınca giyerim yalanı. Ve elbette balkon sezonu açılıyor. Anlayacağınız sevgili dostlar, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, robot süpürgeler evde fır dönse de o dip köşe temizliğin o mis gibi çamaşır suyu kokusunu verdiği huzuru hiçbir şeyde bulamıyoruz galiba.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

baktığımızda gördüğümüz ten rengimiz veya saç rengimiz aslında binlerce yıllık bir hayata kalma mücadelesinin mirasıymış. Yapılan dev bir araştırma tam 16 bin antik insan kalıntısını inceledi ve şu sonuca vardı. Eğer açık tenliyseniz veya kızıl saçlarınız varsa bu tamamen atalarınızın güneşin az olduğu yerlerde D vitamini üretebilmek için geliştirdiği bir süper güçmüş. Doğal seleksiyon, hayatta kalalım diye bizi daha açık renkli paketlemiş diyebiliriz. Yani soluk tenler aslında birer güneş paneli gibi çalışıyor.

Yapay zeka, sanal zeka artık hayatımızın her alanında. Eğer güne nasıl başlayacağınıza karar veremiyorsanız ya da bir kahveciye gittiniz, bir türlü hangi kahveyi içeceğinize karar veremiyorsanız, dünyanın en büyük kahve zincirlerinden bir tanesi artık ChatGPT ile ruh halinizi okumaya karar vermiş. Yeni beta uygulamasında bugün biraz yorgunum ama tatlı bir şeyler istiyorum diyorsunuz, o size özel tarifini hazırlıyor. Hatta o anki kombininizin fotoğrafını atıp bu kıyafete hangi içecek yakışır bile diyebiliyorsunuz. Ruh halimiz yerlerdeyken, kendi kendimizin ruh halini çok da anlayamazken, bakalım yapay zeka bu konuda nasıl karar verecek?

gazetesi Forbes, her yıl merakla beklenen dünyanın en çok kazanan sporcuların listesini açıkladı. Listenin zirvesindeki rakamlar kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatıyor, cüzdan eritiyor. 3 numarada Lionel Messi var. Inter Miami ile sözleşmesini 2028'e kadar uzatan 38 yaşındaki Arjantinli, tek başına Amerikan Futbol Ligi'ndeki birçok takımın toplam bütçesinden fazla kazanıyor. Tam 140 milyon dolar. İkinci sırada Canelo Alvarez var. Tam 170 milyon dolar kazanıyor. Ve bir numarada, biliyorsunuz aslında kim olduğunu. Tabii ki Cristiano Ronaldo. Tam 300 milyon dolar kazanıyor. 41 yaşında kendisi. Küçük bir hesaplama yapalım mı? Yok, bence yapmayalım.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Ya biz burada 2026 yılında trafikte direksiyon sallarken Cristiano Ronaldo, Canelo Alvarez ve Messi muhtemelen... Ya ben bu anonsu yaptığım birkaç dakika içinde benim yıllık maaşımı çoktan hesaplarına aktardı bile. Sağlık olsun. Zenginin parası züğürdün çenesini yorar derler. Gerçekten de öyle.

Şu sıralar siyasete, ekonomiye her şeyi bıraktık. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. Bizim dünyaca ünlü doktorumuz Mehmet Öz'ü konuşuyoruz. Ama konu öyle sağlık reformu falan değil. Konumuz yılan yakalama operasyonu. Olay şöyle gelişiyor. Sayın Bakan Doktor Mehmet Öz'ün evine misafirliğe gidiyor. Muhtemelen kahveler içilecek. Havadan sudan falan konuşulacak derken bir de bakıyorlar ki evin verandasında köşeye sıkışmış tıslayan iki tane devasa yılan. Normal bir insan ne yapar? Yani ben olsam çığlığı basarım, kapıyı kilitlerim, itfaiyeyi ararım. Peki Amerikan Sağlık Bakanı ne yapıyor? Çekilin yoldan, ben Sağlık Bakanıyım der gibi ceketini fırlattığı gibi yılanlara doğru hamle yapıyor. Adam resmen çıplak elleriyle hiçbir alet edevat kullanmadan iki yılanı birden hop kıskıvrak yakalıyor.

kadar plan yapsak da, kendimizi hazırlasak da her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Çünkü hayatta en belirleyici anlar biz plan yaparken başımıza gelenler galiba. İşte hayatı en heyecan verici kılan da başımıza geleceklerin istediğimiz gibi olup olmayacağını bilmemek ama hayrımıza olacağını varsaymak oluyor. Yolculukta tam böyle bir şey işte. Yarının ne getireceğini bilemeyiz ama hepimiz birer yolcuyuz ve ne olursa olsun yolun tadını çıkarmalıyız. Unutmayın, keşfetmekte bir yolculuk. Hafta sonuna böyle girelim istedim. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Deniz.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla karnaval sona erdi.

Mutlu cumalar hepinize. Bu güzel cuma gününün tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Tüm haftanın yorgunluğunu üzerimizden atalım. Cumanın tadını çıkartalım. Hafta sonunu karşılayalım diye hayatın ritmi başlıyor. Biz bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız çok sevdiğiniz şarkıları bir ardına sıraladık. Günün güzel haberlerini hazırladık. Hayatın ritmine başlıyoruz.

0: geniş çapta.
1: Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Berkay, aşk beni bozmaz dedi ama aşk herkesi bozuyor bana sorarsanız. Aşk dünyanın en güzel duygusu bir yandan, bir yandan da insana hiç de iyi gelmeyen durumlardan bir tanesi. Aslında bir ruh hali hastalığı aşk ama biz onu güzel karşılıyoruz. Peki aşk beni bozmaz dedi Berkay. Hayatın ritminde kendisini dinledik. Bu arada yeni bir single çalışması yayınladı. Bundan bahsedelim dinlemişken. Aslanlar Doğuyor ile dinleyicisiyle buluştu. Pek çok hit şarkıyla, milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Berkay, yeni şarkısıyla yazın en çok konuşulan isimlerinden, en çok konuşulacak isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Söz ve müziğinde Sinan Akçıl imzası var. Aslanlar Doğuyor geçtiğimiz gün paylaşıldı. Haberiniz olsun diyelim. Bengü ile devam edelim iyi müziğe. Bengü de Ümit Sayın'ın kariyerinin 33. yılına özel albüm projesinde çok sevilen bir Ümit Sayın şarkısı olan Ya Sen Gidip de şarkısını Ümit Sayın'la birlikte seslendirdi. Son olarak bu hit şarkıyla karşımıza çıktı ama biz aşkımla dinleyeceğiz. Hayatın ritminde mutlu cumalar.

Şimdi 2026 Dünya Kupası başladı. Malumunuz 4 yılda bir gelen Dünya Kupası'nı spor severler merakla bekliyorlardı. Amerika, Kanada, Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği bu büyük organizasyon 12 grupta ilk defa 48 takımlı şekilde başladı geçtiğimiz akşam itibariyle. En iyi futbolcular, deneyimli teknik adamlar, renkli ve tutku dolu taraftarlarla oldukça renkli bir Dünya Kupası izlemeye başladık bile. Merak edenlere önümüzdeki pazar günü, pazar sabahı Türkiye'nin ilk maçı var, onu da biliyorsunuz. Başarılar diliyoruz. Dünya Kupası'ndaki tüm takımları diyelim, hani ne derler sporda? Hak eden kazansın, biz de keyifle izleyelim. Bu arada futbolda yeni bir dönemde ilk kez Dünya Kupası'nda uygulanacak kurallara da birazdan bakacağız.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi ne dedik? Dünya Kupası başladı futbol severler. Ki ben o kadar futbol düşkünü değilimdir. Ben de merakla izleyeceğim. Pek çoğumuz 4 yılda bir gelen bu harika organizasyonu merakla beklerken bu yıl ilk kez Dünya Kupası'nda uygulanacak kurallar var. Bunlardan bahsedelim istiyorum duymayanlar varsa. Büyük bir futbol şöleni bekliyoruz. Yeni kurallar da bu şöleni bence ortaya çıkartacak. Taç atışı, kale vuruşu, oyuncu değişikliklerinin hızlanması ile ilgili VAR'ın da dahil olduğu konularla alakalı yeni düzenlemeler yapılmış. Hazırlık maçlarının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında hakemler tarafından resmi olarak uygulamaya konulacak kurallar başında tempo kesintileri azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayımlar yapılacağını duyurmuşlar. Taç atışı zamanında kullanılmadığında rakip takıma geçiyor. Gecikmeli yapılan kale vuruşunda rakip takım korner kazanıyor. Yeni kurallarda oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılıyor. Eğer bu 10 saniye aşılırsa oyuna girecek futbolcu maç durana kadar en az 1 dakika bekleme yapıyor. Takımı 1 kişi eksik oynuyor. Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu sahaya dönmeden önce de 1 dakika yine beklemek zorunda kalıyor. Ayrıca futbolcu rakibiyle gerginlik yaşadığında böyle ağzını eliyle, koluyla, formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösterebiliyor. Hakemin kararına tepki olarak sahayı terk eden futbolcular, oyuncular, buna teşvik eden yetkililer de kırmızı kart görebilecekler. Hatalı korner olursa, ikinci sarı kart gelirse VAR devreye giriyor. Gol ya da penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda da top oyuna girmeden önce yine VAR tarafından inceleme yapılacak. Bu arada her iki devrede de su molası ve bu su molalarında reklamlar verilecekmiş. Dünya Kupası başladı. İyi seyirler diyelim o halde. Ve tabii ki dünyanın futbola kitleneceği bu 39 gün güzel geçsin diyelim.

0: kolay. Gerisi kolay.
1: Hayatımız sınav olmuş ama biz hala sınavlarla hayatımızı yönetmeye çalışıyoruz. Neyse, yarın liseye giriş sınavı var. Yarın LGS sınavı var. Pek çok öğrenci 2026 LGS'ye yarın sabah girecek. Zaten biliyorsunuz Dünya Kupası sebebiyle pazar gününden cumartesi gününe çekildi. Hatta bugün de okullar tatil, yarın çocuklar sınavı girecek diye, ama şimdi LGS sınavına girecek öğrencilere özel önerilerde bulunmuşlar. En başta bu önerileri okumadan benim size tek tavsiyem, hayatın sadece birkaç saatlik sınavlardan ibaret olmadığını bilmeniz lazım. Sınavlar gelip geçer, kalıcı olan sizin başarınız. Kalıcı olan aslında zihninizdeki bilgiler, o sınavlarda sorulanlar değil. Peki gelin bize verilen önerilere bakalım. Şimdi sınav kaygısı en önemlisi. Çocukların üzerinde o kadar büyük bir baskı oluşturuyor ki ebeveynler. Buna da üzülüyorum. Bu kadar büyük baskıya gerek yok. Sınav kaygısıyla baş etmekte zorlanıyor küçücük akıllar. Sınavın ölüm kalım meselesi, ciddi bir varoluş meselesi olmadığını bilmeniz lazım. Bu arada bir sonraki hafta da üniversiteye giriş sınavı var. Bence aynı tavsiyeler üniversite sınavına girecek ki öğrenciler için de gelsin. Ailenizin, çevrenizin beklentisi yüksekse onlara da çok fazla umursamayın. Siz olacak olana bakın. Sınav kazanamadığınız takdirde mahcubiyet yaşamayın. Etrafınızdaki insanların size söylediklerine çok fazla kulak asmayın. Ebeveynlere de bir tavsiye vermiş olayım. Öyle sen akıllısın, sana güveniyorum, sen çalışkansın, yaparsın, aslansın, kaplansın. Evet tamam, çok güzel bir teşvik oluyor çocuklar için ama o sözlerin altında eziliyorlar çocuklar. Yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Yani sonuç olarak bu sınavları abartmamak, büyütmemek lazım. Bir yerlere gelebilmek için evet çalışacağız, sınavlara gireceğiz ama olduğu kadarıyla devam edeceğiz hayata, değil mi? Herkes bir değil. Zira bir balığa ağaca tırman diyemezsiniz ya da bir kuşa denizde yüz diyemezsiniz. Bu yüzden sınavlar tek bir kalem üzerinden çıksa da herkese uygun olmayabiliyor. Kaygıdan uzak, rahat, olabildiğince keyifli sınavlar olsun diyelim şimdiden. Yarınki liselere giriş sınavını atlattıktan sonra pazar sabahı da erkenden kalkıp Dünya Kupası'ndaki maçımızı izleyelim. Bu arada bir sonraki hafta üniversite sınavı olduğu gün de maç var ama artık o sınavı erteleyemediler. Siz yine erken kalkıp maç izlemeye bakın. Bence hayatı olduğu gibi yaşamaya devam edin. Sınavlar gelip geçici ne de olsa.

Haziran'ın da ortası geldi neredeyse. Yılın yarısını da geride bıraktık çoktan. Dolayısıyla zaman hızla akıp giderken, seneler su gibi akıp giderken yaşlanmamak, yaş almamak elde değil. Önemlisi yaş almamak değil, sağlıklı yaş alabilmek. Araştırmalar, kitap okumanın, müzik dinlemenin, sanat etkinliklerine katılmanın sadece ruh sağlığını değil, biyolojik yaşlanmayı da yavaşlatabileceğini ortaya çıkartmış. Eğer sizler de eski hobilerden edinmeyi seviyorsanız, kitap okumayı, müzik dinlemeyi, sanat etkinliklerine katılmayı seviyorsanız bu sizin için güzel bir haber. Çünkü araştırmalar özellikle aktivitelerin, sanat aktivitelerinin biyolojik yaşlanma üzerinde olumlu etkisini bilimsel olarak kanıtlamışlar. Misal şarkı söylemeyi sevenler, müzik dinleyenler, resim yapanlar, müze gezenler, arkadaşlarıyla bir araya gelenler, koşuya çıkanlar, yürüyüş yapanlar, pilates yapanlar, sosyalleşenler daha genç kalmış, haberiniz olsun. O halde genç kalmanın formülü biraz da sosyal çevreyle, sosyalleşmekle, biraz da sanat etkinliklerine katılmakla, sevdiğiniz şarkıları söylemekle alakalıymış. Bilimsel olarak kanıtlandığına göre açın radyonuzun sesini, en sevdiğiniz şarkıyı eşlik ederek devam edin güne.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Çalışmaktan karda uzun yürüdük senle. Geceleri resmine baktın, olanları anlattın. Seni bir görsem diye

Belki de şikayet ediyorsunuz yanınızdaki insandan, sevgililerinizden şikayet ediyorsunuz. Hep mi beni bulur böyleleri diyorsunuz belki de. Yani aslında öyleleri sizi bulmuyor, siz öylelerini buluyorsunuz. Yapılan araştırmalar çocukluk zamanında yaşanan travmaların eş seçiminde, partner seçiminde oldukça etkili olduğunu ortaya çıkartmış. Belki de seçtiğiniz partnerler çocukluk travmalarıyla alakalı diyor uzmanlar ve ilk 6 yaşın çok önemli olduğunu söylüyorlar. Yani çocuklarınızı büyütürken o ilk 6 yaşa çok dikkat edeceksiniz, sevginizi göstereceksiniz, sevgi vereceksiniz ki ilerleyen yaşlarda öyle sevgisiz insanlar da sevgi aramasınlar. Ancak tabii iyileşmek mümkün. Uzmanlar doğru rotanın, doğru karar vermenin kendinize, içsel dönüşte, kendi benliğinize dönmekle alakalı olduğunu söylüyorlar ama bunun için de bir uzmandan yardım almakta fayda var diyelim. Doğru insanlar, güzel insanlar sizi bulsun. Sizler de doğru insan, güzel insan olmak için çaba sarf edin. Dünyayı daha yaşanabilir hale getirelim.

Kadınların daha karmaşık bir duygusal yapısı var, kabul edelim. Erkekler biraz daha düz, kadınlar biraz daha karmaşık. Evet, böyle. Fakat erkekler kadınları bir türlü anlayamıyorlar işte, çok düz baktıkları için. Kadınların o karmaşık dünyasındaki anlamları bir türlü çözemiyorlar. Kadınlar çözülemediği zamanlarda karşı tarafa kendini anlatmak isterse işte 8 saat çalışmaktan daha fazla yoruluyorlarmış. Yapılan araştırmalar kadınların temel ve duygusal ihtiyaçlarını karşısındakine anlatabilme çabası yüzünden 8 saat çalışma yorgunluğundan daha fazla yorgunluk elde ettiğini ortaya çıkartmış. Yani gün sonunda kadınlar hep yorgun oluyorsa, hep daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyorsa, hep kendini anlatma çabası yüzünden. Oysa ki tek derdimiz biraz daha anlaşılabilmek.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi bir bebek dünyaya geldiği vakit en çok konuşulan şey anneye mi benziyor babaya mı? İlk bakılan şey bu oluyor genelde. Zaten ilk doğduğunda çok fazla anlaşılmıyor ama biraz büyüdükten sonra diyor ki uzmanlar. Çocuğunuzun kulak hizasına bakın. Eğer çocuğunuzun kulağı kaş hizasındaysa babasına benziyormuş. Kulak ağız hizasındaysa annesine benziyormuş. Araştırmalara göre kulağın bulunduğu konumun kaş ya da ağız hizasına göre anneye mi babaya mı benzediğini anlamamıza yardımcı oluyormuş. Tamam, şimdi çocukların saçlarını topluyoruz. Kulak hizasına bakıyoruz. Kaşa mı daha yakın, ağız hizasına mı daha yakın?

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Vücudumuz aslında o kadar mükemmel bir makina ki bazı bilmediğimiz detayları var. O makineyi çalıştırırken o küçük hileleri de bilmek lazım. Misal gece uyuyamayanlar ya da uykuya daldığınızda, yattığınızda uyumak istiyorsanız eğer uykuya dalamayanlar. Bir dakika boyunca gözünüzü hızlıca kırpmanız gerekiyormuş. Gözlerinizi hızlıca kırptığınızda uykunuzun geleceğini söylüyorlar bir dakika boyunca. Bir de bunu deneyelim bakalım. Ya da yoğun bir kaygı hissediyorsanız eğer, bu yoğun kaygı ve stresin üzerinden gelebilmek için elinizi kalbinizin üzerine koyup derin ve yavaş nefes alacaksınız. Böylece sakinleştiğinizi göreceksiniz diyorlar. Aslında böyle küçük tiyolar var bir sürü. Onlar da bana ulaştıkça ben de sizlere ulaştıracağım. Deneyelim en azından. Hiç değilse o kaygıyı azaltmış, belki de uykuya daha kolay dalmış oluruz.

güzel bir cuma gününde günün tadını çıkartmak istiyorsanız kulağınız en sevdiğiniz şarkılarla yanı başınızdaki radyonuzda olsun. Peki, eğer gün içinde uykunuzu almadıysanız, uykulu hissediyorsanız da daha zinde olabilmek için yapmamız gerekenler varmış. Hani vücudun bazı küçük hileleri var demiştim ya, işte onlardan bir tanesi. Hani uykuya dalmak için gözlerimizi hızlıca kırpmamız gerekiyormuş bir dakika boyunca. Uykuyu kaçırmak için de derin ve hızlı nefes almak gerekiyormuş. Böylece vücudu biraz daha hızlı çalıştıracaksınız. Yani uykuya dalmak için biraz yavaşlayacaksınız. Uykunuzu açmak için vücudu hızlandıracaksınız. Eğer derin ve hızlı nefes alırsanız o anki uyku halini ortadan kaldırmış oluyorsunuz diyorlar. Bir de eğer çarpıntı konusunda sıkıntı yaşıyorsanız baş parmağınıza doğru yavaşça üflemenizi tavsiye ediyorlar. Vagus sinirini uyararak kalp atışlarını yavaşlatabileceğini söylüyorlar. Hadi bunları da deneyelim. Bakalım gerçekten oluyor mu?

Haftanın cumasında günün iki saatini paylaştık. Bugünü daha güzel hale getirdik. İnanıyorum hayatın ritmini dinledikten sonra günden daha fazla keyif alıyorsunuz. Bu yüzden radyonuz açık, kulağınız hayatın ritminde olsun ama bugünlük hoşça kalın diyeceğim size. Bugünlük ben Rayna, mikrofonumun başından ayrılacağım. Biz ayrılan iki saatin sonuna geldik çünkü ama pazartesi görüşeceğiz, merak etmeyin. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle günü daha keyifli hale getirmeye devam edeceğiz. Pazartesi hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: Dört.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?